Aydınlar, saatler 7. Serdar ben. Sabah modunu açıyoruz bugün de. M4S'le Fallen Angel.

Şampoosya buluşması dahil madde 7.06 oldu saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Fenomen'de sabah moduna hoş geldiniz. Serdar ben. Bugün de 10'a dek birlikteyiz. Yanımızda da tabii ki müzik dünyasının fenomenleri David Guetta, Taylor Swift ve Tonzenay. Gang.

Mısır'ın oynadığı oyunda en çok ilgi gören takımlarından bir tanesi. Norveç'ten The Bossa. Bu şarkıyı kışın yazmışlar ama akıllarında güzel bir yaz havası vardı muhtemelen. Çünkü tam bir yaz parçası diyebiliriz değil mi? Magnetic. İyi sabahlar, Radyo Feriben burası, ben Serdar. Sabah modundasın, az sonra burada Dinoro In My Mind'ı hatırlayacağız. Harika bir şarkı. Öncesinde ise Jenny Dracula'yla seni bekliyor, unutma.

0: insanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

inan, gelsin Sütaş Ayran. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Elektronik dans müziğin son 10 yıldaki en başarılı örneklerinden bir tanesi. Bizler cuma sabahında yepyeni güne hazırlanırken bizleri daha da hareketlendiren şarkılardan bir tanesi oldu aynı zamanda, değil mi? Dinoro In My Mind sonrasında sabah modunda Şimzarko Kasago ile Fire Fire.

0: Radyo Fenomen Prodüksiyon Stüdyosu'ndan çıkan, yani bize özel meşaplardan bir tanesi, David Guetta ve Maroon 5, Dangerous Animals. Mutlu sabahlar, Radyo Fenomen'de sabah modundasın, ben Serdar. Birazdan bakalım kimler burada? Ina ve Makar, Take Me Home dinliyoruz. Öncesinde ise The Silent Partner, I'm Learning burada, unutma.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
2: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Fiat Akü yol durumunu sunar.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Fiat Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarı.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam.
7: Yeni Nesil Ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Yeni Nesil Ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.
8: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de sen

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatler 8. Radyo Fenomen'de sabah modundasın. Let Me Be ile sırada şimdi The Second Voice.

0: Roll, Bad Dreams, The Door ve David Guetta ile işbirliği derken kariyeri son dönemde müthiş bir ivme kazanmış durumda. Teddy Swims buradaydı. Missin No Video. Keyifli sabahlar, mutlu günler. Radyo Fenomen'de sabah modundasın ben Serdar. J Balvin'i Tranquila ile birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde ise Olivia Dean So Easy ile radyonda kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güven.

Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Bafin Trakila ile buradaydı. Günaydınlar. Serdar Doğan sabah modu devam ediyor. Yalnızlık, yalnız olma o kadar da övülmesi gereken ya da yüceltilmesi gereken bir durum değil. Ama sosyal medyada son dönemde bu yönde bir trend var gibi. Binlerce takipçi olmak, gezilere çıkmak, partiden partiye koşmak, geniş arkadaş çevresine sahip olmak, işte bunların yüceltildiği dönem yavaş yavaş azalıyor, kapanıyor gibi. İnternet dünyasında buna yalnızlık fenomenleri de diyorlar. İşte sosyal medyada milyonlarca izlenme alan bu yeni nesil içerik üreticileri hayatlarında hiç arkadaşlarının olmamasıyla, hafta sonlarını böyle tek başlarına geçirmeleriyle, tek başına seyahate, tatile çıkmalarıyla, çok fazla insanla mesajlaşmamalarıyla övünüyor ve işte yalnızlığın da çok böyle eziklik değil, tercih edilen bir lüks ve iç huzur, bağımsızlık gibi kavramlarla özdeşleştirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Yani dediğim gibi hani yalnızlık insanın zaman zaman tercih edebileceği bir durum ama hayatının tamamını ya da büyük bir kısmını bu şekilde geçirmek de çok kolay olmasa ya da tercih edilesi bir durum değil.

0: İlk seslendirme deneyimini yaşadı. Çok da güzel ve eğlenceli bir filmde tabii ki. Toy Story 5, Oyuncak Hikayesi 5 filmi geçmiş günlerde vizyona girdi ve işte bu filmde Şişme Flamingo karakterini seslendiriyor. Tayla Şener'le buradaydı. Mutlu sabahlar, ben Serdar. Radyo Feremen burası. Sabah modunda sıra sonra No Method Let Me Go ile radyonda olacak. Öncesinde keyifli bir buluşma Lady Gaga Doji Runway. Kaçırma.
1: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'li Haramidere, Sefaköy, İncirli, Merter, aksi yönde Zeytinburnu, Şirinevler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Hastal etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Kavacık etkisini sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen...

Formatted Let Me Go ile buradaydı. Becky G cephesinden yeni haberler var. Bir sponsorluk anlaşmasına imza atmış. Detayları birazdan sevilen bir şarkısıyla birlikte paylaşacağım. Şimdi ise Kate of ve John Tandil Lysel.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan amirli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda etti. Amerika Birleşik Devletleri ise 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. E grubu son hafta mücadelesinde gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya, Ekvador'a 2-1 mağlup oldu. E grubunda fil dişi sahili Çuraçuay'ı 2-0 mağlup etti. F grubu 3. maçında Hollanda Tunus'u 3-1 mağlup etti. F grubu 3. maçında Japonya ile İsveç'te 1-1 berabere kaldı. Amirli erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 2. maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye, Kazakistan açık tekvando turnuvasında 5'ü altın 14 madalya elde etti.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sabahlar saatimiz 9 oldu. Radyo Feremen'de sabah modu Enforese devam ediyor şimdi. Fallen Angel.

merhabalar. Radyo Feriman burası. Serdar ben sabah modu. Bekici ile devam ediyor. O da geçtiğimiz günlerde popüler bir içecek markasıyla bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Ve marka da Bekici'nin enerjisinin ve özgüven odaklı imajının kendi markalarıyla oldukça uyumlu olduğunu belirtiyor. EPA burada.

0: yani Latin Inna, yaz ayları yeni Inna şarkısı olmadan zaten olmazdı. Yepinizi Morenito ile buradaydı. Radyo Feremen'de sabah modundası, günaydınlar. Ben Serdar, Martin Garrix'i Animals'a birazdan dinleyeceğiz. Maximum Hit Müzik'te daha önce ise Tame Impala, Jenny, Dracula ile burada. Unutma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkı.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

inan, gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe keyifli seveceksin. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen...

Serhamız'da buradaydı. Serdar Bey, günaydınlar. Sabah modu devam ediyor. Tatil demek illa uçakla, arabayla saatlerce yol yapıp bir hafta bambaşka bir coğrafyada vakit geçirmek değil. Mesela turizm sektöründe mikro tatil diye bir akım ortaya çıkmış. Uçak biletlerini büyük paralar harcamak yerine ya da işte günlerce yol gitmek yerine insanlar yaşadıkları evin sadece şöyle bir iki saat uzağındaki bölgelerde tatil yapmaya başlamışlar. Kendi şehirlerindeki butik otelleri, kamp alanlarını, komşu ilçeleri tercih ediyor bu tatilciler. Cuma akşamından yola çıkıyorlar, pazar dönüyorlar ve bu biraz araştırmalarla da destekleniyor. Yani uzun yolculuk stresin olmaması ve tanıdık bir coğrafyada dinlenmek insan psikolojisine en az bir haftalık bir yaz tatili kadar iyi geliyormuş. Eğer ki imkan olarak çok fazla öyle bir haftalık, iki haftalık bir tatil yapmak gibi bir şansınız yoksa bu dediğim mikro tatilleri de mutlaka

0: Şarkıda Sean Paul ve Sofia Reyes'e eşlik etmişti. Dancing on Dangerous. Günaydınlar, Serdar ben. Radyo Fenomen'de sabah modundasın. Biraz da bakalım kimler burada olacak. Disco Lines ve Tinaşe No Broke Boys dinleyebilirsin. Öncesinde ise DJ Kocam Michiko burada, unutma.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: Arkası. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran.

0: biz.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi
4: Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Radyo Fenomen.
6: Maximum Hit Müzik.
5: Radyo Fenomen'de sen...

hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ayrans diyorum.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayrans
2: diyorum. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Radyo Fenomen.

buradaydı. Serdar Bey günaydınlar. Sabah modunu bugün ve bu haftalıkta kapatma zamanı geldi. Önümüzdeki haftanın hemen başında, yani pazartesi sabah 7'de yeniden mikrofon başında olacağım. Yeni haftayı karşılarken sizleri de müzik dünyasının fenomenleriyle sabah moduna beklerim. Şimdi ise Houdini ile konuğumuz Suharipa.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
8: Ekspertizse Dynobil'le.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Radyo Fenomen.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: ya avantajlı kira hesabı, şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A-Milli futbol takımımıza başarılar diler.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyük de 250 TL indirimi kaçırma.
3: Getir. Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan amirli futbol takımımız B grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda etti. Amerika Birleşik Devletleri ise 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. E grubu son hafta mücadelesinde gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya, Ekvador'a 2-1 mağlup oldu. E grubunda fil dişi sahili Çuraçoa'yı 2-0 mağlup etti. F grubu 3. maçında Hollanda Tunus'u 3-1 mağlup etti. F grubu 3. maçında Japonya ile İsveç'te 1-1 berabere kaldı. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 2. maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye, Kazakistan açık tekvando turnuvasında 5'ü altın 14 madalya elde etti.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aylaz diyorum.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Erdi ve Yalçın var. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Orkun Kökçü vurdu, gol oldu. Böyle artık bunu çok önceden çok demek istemiştik ama
1: şimdi,
2: söylemeyi.
1: Arkadaşlar şöyle bir durum size söyleseler. Turnuva öncesinde son maç Amerika ile oynayacağız ve bu maçı 3-2 kazanacağız. Türkiye'nin turnuvadaki durumu sizce nedir diye bir tahminlerinizi sorsalar ne derdiniz?
3: Ben net lider.
1: Lider.
2: Net. Ben de lider
1: hatta
2: derdim.
1: Hatta iki maçı da kazandı.
2: Kesinlikle. Evet, evet. Kesinlikle.
3: Çok iyi, hatta çok iyi sonuçlarla kazandığını düşünüyordum.
2: Evet, ama şimdi şöyle bir bakıyoruz maça arkadaşlar. Gerçekten milli takımın bug'ını bulmuş. Paraguay'la Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçından sonra demişler ki Türkiye'ye ilk dakikalarda gol atarsak yürürüz diye.
3: Demoralize oluyorlar.
2: Valla Paraguay'dan ikinci dakikada, Amerika'dan üçüncü dakikada gol yedik. Ama Allah'tan Amerika sonucu 90+8'de 3-2 ile bitti yani.
3: Peki bir şey soracağım. Paraguay maçı ikinci maç olduğu için ikinci dakika, Amerika maçı üçüncü maç olduğu için üçüncü dakika. Dördüncü maç olsaydı dördüncü dakikada yer miydik acaba? Onu düşündüm ben.
2: Şimdi Avustralya'dan 27. dakikada ilk golü yedik biz. Ondan sonra ama tabii Avustralya maçı da herkes için ilk maçtı ya.
3: Evet.
2: Sonradan baktılar ki A milli futbol takımımıza, Türkiye'ye ilk dakikalarda golü atarsak bunları morali bozuluyor, demoralize oluyorlar.
3: Evet.
2: Sonra yeneriz şeklinde. Vallahi iki maçta öyle erken gol.
3: Evet.
1: Yani. Ve maç bugün tabii 5'te başlamıştı sabah.
2: Evet,
1: birçokları izleyemedi maçı çok erken olduğu için.
2: Bir de hafta içi.
1: Hafta içi iş falan derken tabii biraz sıkıntılı oldu ama sağlık
3: acaba
1: olsun.
3: Milli takımda onun rahatlığı mı vardı? Nasıl kimse izlemiyor diye.
1: Evet, onu soracaktım. Ya şey oluyor ya, artık iddiasız bir maça
2: maç
1: çıkıyorsun
2: olur.
1: Üstünde evet. Stres yok. Kesin o etkili
3: kesinlikle
1: olmuştur.
3: Vardır.
1: Bir de
3: kesinlikle.
1: Amerika'da da tam tersine adamlar liderliği garantilediği için biraz böyle rolanti olabilir onlar açısından.
2: Ama arkadaşlar şunu unutmayalım. Belki de en stresli maç Amerika Birleşik Devletleri maçıydı bizim için. Neden? İki maç, gol yok, galibiyet yok.
1: Evet.
2: Yani en azından bir puan ya da bir golle Türkiye'ye dönme stresi, heyecanı, isteği vardı. Yani Arda'nın ilk golünden sonra baksanıza, hani sarılmak istedi diğer arkadaşları, itti onu, hadi devam dedi yani.
1: Değil mi?
2: Bir birden sonra devam, bırakın kutlamayı şimdi dercesine hareketler yaptı. Çünkü bence en stresli maç buydu. Ya galibiyet ya bir golle dönmek istiyorlardı.
1: Ya şey açısından da güzel oldu. Şimdi o maça bilet alıp gidenler var, gurbetçiler var Amerika'da.
2: Evet.
1: Hani güzel bir galibiyet izlemek, futbol izlemek istediler. Bu tabii biraz böyle çok iddiasız olduğumuz son maça denk geldi. Maç sonunda memleketim şarkısı çaldı. Yani en azından hani kötü başlayan ve kötü devam eden bir bizim için Dünya Kupası'nı bir şekilde ne diyelim,
2: yumuşattılar mı? Öyle,
1: bitirmiş
2: öyle
1: olduk. Ve bizim grupta bir de bir Paraguay gerçeği var değil mi Yalçın?
2: Evet, Paraguay Avustralya berabere kaldılar. Paraguay da dördüncü sırada ama grupta şu anda üçüncü sırada. Şimdi ben araştırdım, son güncel olarak en iyi üçüncüler sıralamasında Paraguay dördüncü sırada. Daha oynanmamış maçlar var ama biliyorsun ilk 8 takım gidecek ya.
1: Aha.
2: Belki şansı olabilir, bilemiyorum yani.
1: Biz ne yapacağız şimdi, hangi takım destekliyoruz arkadaşlar?
3: Şey değil mi hocam?
2: Hangisi?
3: Avustralya ikinci oldu.
1: İkinci oldu.
3: Logosunda Dünya Kupası topu var, ondan olabilir mi?
2: Ondan, değil mi? Ondan.
1: Kimi destekliyoruz?
2: Kimi destekliyoruz?
1: Son kısımda onu söyleyelim.
2: Ben Paraguay.
1: Paraguay'cıyız bundan sonra.
2: Paraguay, aynen. Paraguay.
1: Marşını öğrenip pazartesi koşuyoruz sabah arkadaşlar.
2: Kesinlikle.
1: Pekala, görüşürüz.
2: Görüşmek üzere.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
1: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
0: Miselio Presents 28 Haziran'da dünya listelerini sallayan Emanuele Esposito'yu Bilem Beach'te ağırlıyor.
1: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Mahmutbey gişeleri çevresi Basın Ekspres bağlantı yolu Topkapı-Mecidiyeköy-Sultan Gazi-Ok meydanı yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla etkili. Kartal-Ataşehir ve Ümraniye'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Radyo Fenomen.

akşamlar. Cuma saatler 13 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği, Enforest ve Fallen Angel'la devam ediyoruz.

ardından artık hafta sonu için geri sayımı geçtiğimiz cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Josh Favaz'la tempo yükselttik. Girls Wanna Have Fun sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Billie Eilish, Taylor Swift, Inna, Teddy Swims ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
2: Ekspertizse Dynobil'le.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

Karsan 2024 çıkışlı Hit Me Hard and Soft isimli albümüne bu şarkıyı koyup koymama konusunda bir hayli tereddüt ettiğini söylüyor. Ama sonrasında kariyerinin en önemli hitlerinden biri haline geldi. Billie Eilish'ten bahsediyorum. Ve işte Birds of Feather sonrasında Maximum Hit News'e bu kez Taylor Swift'le devam ediyoruz. Radyo FM.

0: Hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomenik 40'ta geri sayıyoruz. Ve hemen her hafta kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 37 numarası Terry Swims ve Mr. Know It All Radyo Fenomen'deydi. Yeni liste, yeni sıralama cumartesi 15 itibariyle radyonda olacak, aklında olsun. Birazdan kimleri dinleyeceğiz, hemen ona da göz atalım. Tom Odell, Mr. Belt and Vessel, Matt Cohn ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise The Silent Partner önderliğinde yapacağız.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan amirli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda etti. Amerika Birleşik Devletleri ise 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. E grubu son hafta mücadelesinde gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya, Ekvador'a 2-1 mağlup oldu. E grubunda fil dişi sahili Çuraçuay'ı 2-0 mağlup etti. F grubu 3. maçında Hollanda Tunus'u 3-1 mağlup etti. F grubu 3. maçında Japonya ile İsveç'te 1-1 berabere kaldı. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 2. maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye, Kazakistan açık tekvando turnuvasında 5'ü altın 14 madalya elde etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Yalnızca birkaç gün önce salı akşamı Türkiye'de İstanbul'da konserinde sevenlerine inanılmaz anlar yaşattı. Tom Odell'dan bahsediyorum. İşte en büyük hitlerinden Tiesto Remix ile Another Love Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hit Müze. Bu kez prodüktör DJ ikilisi Mr. Beltem Vessel'la devam ediyoruz. 80'lerden günümüze gelen bir Chaka Khan klasik.

0: gözlerimle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

ederek devam edeceğiz ve hazır cuma günündeyken, hazır tempoyu da yükseltiyorken hatırlatmakta fayda var. Bu gece saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K-Bill'i bir kez daha stüdyoda olacağım ve Fenomen Club'inle hafta sonunu yerinde duramayacağım bir setle karşılayacağız. Bu gece özel sürprizlerim olacak, ilk kez duyacağın single'lar.

0: Son dönemde müziği bırakma noktasına geldiğini ama yeni albümünün onu tekrar motive ettiğini itiraf ediyor. Slater'dan bahsediyorum. Açıkçası kariyerindeki en büyük ticari başarıyı yakaladığı albümü oldu bu son albümü. Ve işte bu albümünden Dance Radio Fenomen'deydi. Keyifli günler. Cuma gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Beyoncé, Terry Swims ve Tonzene'ye ortaklığı. Sia ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Olivia Dean'le yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: Texas Hold'em Radyo Fenerbahçe'deydi. Keyifli günler, futbol severler için heyecanlı günler biliyorsun. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor ve son gelişmelere şimdi göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Erdi ve Yalçın var. Hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Orkun Kökçü vurdu, gol oldu. Böyle artık bunu çok önceden çok demek istemiştik ama şimdi, söylemeyi.
2: Arkadaşlar şöyle bir durum size söyleseler. Turnuva öncesinde son maç Amerika ile oynayacağız ve bu maçı 3-2 kazanacağız. Türkiye'nin turnuvadaki durumu sizce nedir diye bir tahminlerinizi sorsalar ne derdiniz?
4: Ben net lider.
2: Lider.
3: Net. Ben de lider
2: derdim. Hatta iki yani. Maçı da kazandı.
3: Kesinlikle. Evet, evet. Kesinlikle.
4: Çok iyi, hatta çok iyi sonuçlarla kazandığını düşünürdüm.
3: Evet, ama şimdi şöyle bir bakıyoruz maça arkadaşlar. Gerçekten milli takımın bug'ını bulmuş Paraguay'la Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçından sonra. Hı-hı. Demişler evet. Ki Türkiye'ye ilk dakikalarda gol atarsak yürürüz diye.
4: Demoralize
3: vallahi
4: oldular.
3: Paraguay'dan ikinci dakikada, Amerika'dan üçüncü dakikada gol yedik. Ama Allah'tan Amerika sonucu 90+8'de 3-2 ile bitti yani.
4: Peki bir şey soracağım. Paraguay maçı ikinci maç olduğu için ikinci dakika. Amerika maçı üçüncü maç olduğu için üçüncü dakika. Dördüncü maç olsaydı dördüncü dakikada yer miydik acaba? Onu düşündüm ben.
3: Şimdi Avustralya'dan 27. dakikada ilk golü yedik biz. Ondan sonra ama tabii Avustralya maçı da herkes için ilk maçtı ya.
4: Evet.
3: Sonradan baktılar ki milli futbol takımımıza, Türkiye'ye ilk dakikalarda golü atarsak bunları morali bozuluyor, demoralize oluyorlar. Evet. Sonra yeneriz şeklinde. Vallahi iki maçta öyle erken gol.
2: Evet. Ve maç bugün tabii 5'te başlamıştı sabah. Evet, birçokları evet. izleyemedi maçı çok erken olduğu için.
3: Bir de hafta içi.
2: Hafta içi iş falan derken tabii biraz sıkıntılı oldu ama sağlık
4: acaba
2: olsun.
4: Acaba milli takımda onun rahatlığı mı var? Nasıl kimse izlemiyor diye.
2: Evet, onu soracaktım. Ya şey oluyor ya, artık iddiasız bir maça maç çıkıyorsun olur. Üstünde evet. Stres yok. Kesin o etkili kesinlikle olmuştur. Vardır. Bir de kesin. Amerika'da da tam tersine adamlar liderliği garantilediği için biraz böyle rolanti olabilir onlar açısından.
3: Ama arkadaşlar şunu unutmayalım. Belki de en stresli maç Amerika Birleşik Devletleri maçıydı bizim için. Neden? Hı-hı. İki maç, gol yok, galibiyet yok.
2: Evet.
3: Yani en azından bir puan ya da bir golle Türkiye'ye dönme stresi, heyecanı, isteği vardı. Yani Arda'nın ilk golünden sonra baksanıza, hani sarılmak istedi diğer arkadaşları, itti onu, hadi devam dedi yani.
2: Değil mi?
3: Birden sonra devam, bırakın kutlamayı şimdi dercesine hareketler yaptı. Çünkü bence en stresli maç buydu, ya galibiyet ya bir golle dönmek istiyorlardı.
2: Ya şey açısından da güzel oldu. Şimdi o maça bilet alıp gidenler var. Gurbetçiler evet, var Amerika'da. Evet. Hani güzel bir galibiyet izlemek, futbol izlemek istediler. Bu tabii biraz böyle çok iddiasız olduğumuz son maça denk geldi. Maç sonunda Memleketim şarkısı çaldı. Evet. Yani en azından hani kötü başlayan ve kötü devam eden bir bizim için Dünya Kupası'nı bir şekilde ne diyelim,
3: yumuşattılar mı? Öyle,
2: bitirmiş
3: öyle
2: olduk. Ve bizim grupta bir de bir Paraguay gerçeği var değil mi Yalçın?
3: Evet, Paraguay, Avustralya berabere kaldılar. Paraguay da dördüncü sırada ama grupta şu anda üçüncü sırada. Şimdi ben araştırdım, son hı-hı. güncel olarak en iyi üçüncüler sıralamasında Paraguay dördüncü sırada. Daha oynanmamış maçlar var ama biliyorsun ilk 8 takım gidecek ya.
2: Aha.
3: Belki şansı olabilir, bilemiyorum yani.
2: Biz ne yapacağız şimdi, hangi takımı destekliyoruz arkadaşlar?
4: Bir şey soracağım. Hangisi? Avustralya İkinci oldu.
2: İkinci oldu.
4: Logosunda Dünya Kupası top var, ondan olabilir mi?
3: Ondan, değil mi? Ondan
2: kimi destekliyoruz?
3: Kimi
2: hadi.
3: Destekliyoruz?
2: Son kısımda onu söyleyelim.
3: Ben Paraguay.
2: Paraguaycıyız bundan sonra.
3: Paraguay, aynen. Paraguay.
2: Marşını öğrenip pazartesi koşuyoruz tamam mı arkadaşlar?
3: Kesinlikle.
2: Pekala, görüşürüz.
3: Görüşmek üzere.

0: Yeni single'ı Shakira ve Burna Boy'u bir araya getiren Day Day Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Cuma öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Two Colors, K-Pop Demon Hunters Cast, Avicii ve daha da fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı Lady Gaga ve Doe Chi ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Prezen.

BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Sharm El Sheikh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cuma gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği Enforest ve Fallen Angel'la devam ediyoruz.

dönemdeki en çalışkan isimlerinden biri diyebiliriz. Hemen her dönem bir hit single'a karşımıza çıkan Jason Derulo ve Take You Dancing Radyo Fenomen'deydi. Şimdi ise maksimum hit müziği Latin dünyasından devam ediyoruz. Cuma gününde Becky

Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz, hemen ona da göz atalım. Isabella Rosa, Hugel ve Soto ikilisi, Bibi Rexy ve daha da fazlası için kulağını radyonda olsun. Başlangıcı Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa, pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta, her an.

Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Sosyal medyada yıldızı parlayan isimlerden Isabella Rosa ve işte Raven isimli kariyerinin ilk albümünden Favorite Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, cuma günündeyiz. Tempoyu yükseltmekte sorun yok. Hugel ve Solto ikilisi ve işte Radyo Fenomen'de...

single'lardan biri, ne dersin? Norveçli ikili The Boss'a ve Magnetic Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, cuma öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani yok yok diyebilirim listede. Kygo ve Ava Max ikilisi, Shaggy ve Akon ortaklığı, Roger Sanchez, Ed Sheeran, hepsi biraz daha radyonda. Başlangıcı ise DJ Goya ile yapacağız. Reklam.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan amirli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda etti. Amerika Birleşik Devletleri ise 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. E grubu son hafta mücadelesinde gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya, Ekvador'a 2-1 mağlup oldu. E grubunda fil dişi sahili Çuraçuay'ı 2-0 mağlup etti. F grubu 3. maçında Hollanda Tunus'u 3-1 mağlup etti. F grubu 3. maçında Japonya ile İsveç'te 1-1 berabere kaldı. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 2. maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye, Kazakistan açık tekvando turnuvasında 5'ü altın 14 madalya elde etti.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

bir proje. Vokallerde Eva Max, prodüksiyon masasında Kygo. Şarkıya gelince eski bir Shakira klasiği. Tabii ki bir kez daha hit olacaktı. Kygo ve Eva Max'ten Whatever Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hit Müziği yeni bir ortaklıkla devam ediyoruz. Bu kez Shaggy ve Aiken ikilisi ve işte Cuma gününde

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, Hisok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir

ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: dil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt. Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Yenibosna İncirli, Çağlayan Zincirli Kuyu etkili. Aksi yönde Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca da oldukça ara ara seyir hızı düşüyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyran Tepe yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhaba. Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Erdi ve Yalçın var. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Orkun Kökçü vurdu, gol oldu. Böyle artık bunu çok önceden çok dönmek istemiştik ama şimdi, söylemeyi.
1: Arkadaşlar şöyle bir durum size söyleseler. Turnuva öncesinde son maç Amerika ile oynayacağız ve bu maçı 3-2 kazanacağız. Türkiye'nin turnuvadaki durumu sizce nedir diye bir tahminlerinizi sorsalar ne derdiniz?
3: Ben net lider.
1: Lider.
2: Net. Ben de lider
1: derdim. Hatta ilk iki maçı da
2: kesinlikle
1: kazandı.
2: Kesinlikle. Evet, evet. Kesinlikle.
3: Çok iyi, hatta çok iyi sonuçlarla kazandığını düşünürdüm.
2: Evet, ama şimdi şöyle bir bakıyoruz maça arkadaşlar. Gerçekten milli takımın bug'ını bulmuş Paraguay'la Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçından sonra. Hı-hı. Demişler evet. Ki Türkiye'ye ilk dakikalarda gol atarsak yürürüz diye.
3: Demoralize
2: vallahi
3: oluyorlar.
2: Paraguay'dan ikinci dakikada, Amerika'dan üçüncü dakikada gol yedik. Ama Allah'tan Amerika sonucu 90+8'de 3-2 ile bitti yani.
3: Peki bir şey soracağım. Paraguay maçı ikinci maç olduğu için ikinci dakika. Amerika maçı üçüncü maç olduğu için üçüncü dakika. Dördüncü maç olsaydı dördüncü dakikada yer miydik acaba? Onu düşündüm ben.
2: Şimdi Avustralya'dan 27. dakikada ilk golü yedik biz. Ondan sonra ama tabii Avustralya maçı da herkes için ilk maçtı ya.
3: Evet.
2: Sonradan baktılar ki milli futbol takımımıza, Türkiye'ye ilk dakikalarda golü atarsak bunları morali bozuluyor, demoralize oluyorlar. Evet. Sonra yeneriz şeklinde. Vallahi iki maçta öyle erken gol.
1: Evet. Yani. Ve maç bugün tabii 5'te başlamıştı sabah.
2: Evet,
1: birçokları
2: evet.
1: izleyemedi maçı çok erken olduğu için.
2: Bir de hafta içi.
1: Hafta içi iş falan derken tabii biraz sıkıntılı oldu ama sağlık olsun.
3: Acaba milli takımda onun rahatlığı mı vardı? Nasıl kimse izlemiyor diye.
1: Evet, onu soracaktım. Ya şey oluyor ya, artık iddiasız bir maça maç çıkıyorsun olur. Üstünde evet. Stres yok. Kesin o etkili
3: kesinlikle
1: olmuştur.
3: Vardır.
1: Bir de kesin. Amerika'da da tam tersine adamlar liderliği garantilediği için biraz böyle rolanti olabilir onlar açısından.
2: Ama arkadaşlar şunu unutmayalım. Belki de en stresli maç Amerika Birleşik Devletleri maçıydı bizim için. Neden? Hı-hı. İki maç, gol yok, galibiyet yok.
1: Evet.
2: Yani en azından bir puan ya da bir golle Türkiye'ye dönme stresi, heyecanı, isteği vardı. Yani Arda'nın ilk golünden sonra baksanıza, hani sarılmak istedi diğer arkadaşları, itti onu. Hadi devam dedi yani.
1: Değil mi? Evet,
2: bir değil birden mi? Sonra devam. Bırakın kutlamayı şimdi. Dercesine hareketler yaptı. Çünkü bence en stresli maç buydu. Ya galibiyet ya bir golle dönmek istiyorlardı.
1: Ya şey açısından da güzel oldu. Şimdi o maça bilet alıp gidenler var. Gurbetçiler
2: evet,
1: var Amerika'da.
2: Evet.
1: Hani güzel bir galibiyet izlemek, futbol izlemek istediler. Bu tabii biraz böyle çok iddiasız olduğumuz son maça denk geldi. Maç sonunda Memleketim şarkısı çaldı. Yani
2: evet.
1: En azından hani kötü başlayan ve kötü devam eden bir bizim için Dünya Kupası'nı bir şekilde ne diyelim,
2: yumuşattılar mı? Öyle,
1: bitirmiş
2: öyle
1: olduk. Ve bizim grupta bir de bir Paraguay gerçeği var değil mi Yalçın?
2: Evet, Paraguay, Avustralya berabere kaldılar. Paraguay da dördüncü sırada ama grupta şu anda üçüncü sırada. Şimdi ben araştırdım, son hı-hı. güncel olarak en iyi üçüncüler sıralamasında Paraguay dördüncü sırada. Daha oynanmamış maçlar var ama biliyorsun ilk 8 takım gidecek ya.
1: Aha.
2: Belki şansı olabilir, bilemiyorum yani.
1: Biz ne yapacağız şimdi, hangi takım destekliyoruz arkadaşlar?
3: Şey mi hocam, Avustralya ikinci oldu.
1: İkinci oldu.
3: Logosunda Dünya Kupası top var, ondan olabilir mi?
2: Ondan, değil mi? Ondan.
1: Kimi destekliyoruz?
2: Kimi
1: hadi.
2: Destekliyoruz?
1: Son kısımda onu söyleyelim.
2: Ben Paraguay.
1: Paraguaycıyız bundan sonra.
2: Paraguay, aynen. Paraguay.
1: Marşını öğrenip pazartesi konuşuyoruz sabah arkadaşlar.
2: Kesinlikle.
1: Pekala, görüşürüz.
2: Görüşmek üzere.

0: bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getir de 150 TL, getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklam.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
3: Ekspertizse Dynobil'le.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Bir ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz Görkem'le update'te saatler 17. Fallen Angel'la yeni saate başlayalım. Radyo Fenomen'desin.

Radyo Fenomen'den yazmaya başla. 8'e kadar okuyacağım cevapları. Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik'e bakalım neler yaklaşıyor Radyo Fenomen'de. Tim Impala, Jenny, Dracula ardından ise çok daha fazlası ve müziğin fenomenleriyle Radyo Fenomen'de buluşuyoruz. Kaçırma.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3

0: Kimsa'da üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İklimsa. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine

0: Toronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Sharm El Sheikh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

Bad Bunny ne kadar ünlü oldu değil mi? Stadyum şampiyonlarına katıldı, konserler verdi, dünyanın en büyük top modelleriyle sevgili oldu derken 1 milyar doları aşan ilk Latin sanatçı olmuş. Her şeyin arkasına yine bir para geliyor.

0: Ne söylediğim beyaz yalanlar neydi demiştim. Mesajlar gelmeye başladı. Eski mesajları karıştırmıyorum. Karıştırmıyor olabilir misin ya? WhatsApp'ı, sevgilinizin WhatsApp'ı elinize geçse var ya uykunuz kaçar. Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update'te müziğin fenomenleri birazdan Bad Bunny ile karşıta çıkacak. Ardındansa Miss Elliot'tan Get Your Freak On radyo fenomende olacak.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yap.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Nisan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan amirli futbol takımımız D grubu 3. ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 90+8'de attığı golle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda etti. Amerika Birleşik Devletleri ise 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. E grubu son hafta mücadelesinde gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya, Ekvador'a 2-1 mağlup oldu. E grubunda fil dişi sahili Çuraçoa'yı 2-0 mağlup etti. F grubu 3. maçında Hollanda Tunus'u 3-1 mağlup etti. F grubu 3. maçında Japonya ile İsveç de 1-1 berabere kaldı. A milli erkek voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 2. maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye, Kazakistan açık tekvando turnuvasında 5'ü altın 14 madalya elde etti.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

Sevgiline söylediğin son beyaz yalan neydi dedim. Bu ayakkabılar çok yakışmış diye bir yalan söyledim çünkü ucuz olanı beğenmiştim. Orada bile ekonomi düşünüyorum.

0: şarkısı.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Kardi hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle. Getir de 150 TL. Getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Sevgiline söylediğin son beyaz yalan neydi? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et, okumaya devam edeceğim. İkinci saatteyiz. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var? So Easy, Olivia Dean'le başlayacağım. Ardından en sevdiğin şarkılardan I Like It, Cardi ve Bunny burada olacak. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha.

0: İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Anadolu yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastal, Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal, Ataşehir ve Ümraniye'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Deniz Görkem'le Update I Like It'le devam ederken Dünya Kupası tam hızıyla devam ediyor aynı anda. Bakalım neler olmuş, ekip arkadaşlarım neler söyleyecekler.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba, Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Erdi ve Yalçın var. Hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Orkun Kökçü vurdu, gol oldu. Böyle artık bunu çok önceden çok dönmek istemiştik ama şimdi, söylemeyi.
2: Arkadaşlar şöyle bir durum size söyleseler. Turnuva öncesinde son maç Amerika ile oynayacağız ve bu maçı 3-2 kazanacağız. Türkiye'nin turnuvadaki durumu sizce nedir diye bir tahminlerinizi sorsalar ne derdiniz?
4: Ben net lider.
2: Lider.
3: Net. Ben de lider
2: hatta
3: derdim.
2: Hatta iki maçı da kazandı.
3: Kesinlikle. Evet, evet. Kesinlikle.
4: Çok iyi, hatta çok iyi sonuçlarla kazandığını düşünürdüm.
3: Evet, ama şimdi şöyle bir bakıyoruz maça arkadaşlar. Gerçekten milli takımın bug'ını bulmuş. Paraguay'la Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçından sonra demişler ki Türkiye'ye ilk dakikalarda gol atarsak yürürüz diye.
4: Demoralize
3: oldular. Valla Paraguay'dan ikinci dakikada, Amerika'dan üçüncü dakikada gol yedik. Ama Allah'tan Amerika sonucu 90+8'de 3-2 ile bitti yani.
4: Peki bir şey soracağım. Paraguay maçı ikinci maç olduğu için ikinci dakika, Amerika maçı üçüncü maç olduğu için üçüncü dakika. Dördüncü maç olsaydı dördüncü dakikada yer miydik acaba, onu düşündüm ben.
3: Şimdi Avustralya'dan 27. dakikada ilk golü yedik biz. Ondan sonra ama tabii Avustralya maçı da herkes için ilk maçtı ya.
4: Evet.
3: Sonradan baktılar ki milli futbol takımımıza, Türkiye'ye ilk dakikalarda golü atarsak bunları morali bozuluyor, demoralize oluyorlar. Evet. Sonra yeneriz şeklinde. Vallahi iki maçta öyle erken gol.
2: Evet. Yani. Ve maç bugün tabii 5'te başlamıştı sabah.
3: Evet,
2: birçokları izleyemedi maçı çok erken olduğu için.
3: Bir de hafta içi.
2: Hafta içi iş falan derken tabii biraz sıkıntılı oldu ama sağlık olsun.
4: Acaba milli takımda onun rahatlığı mı vardı? Nasıl kimse izlemiyor diye.
2: Evet, onu soracaktım. Ya şey oluyor ya, artık iddiasız bir maça çıkıyorsun, maç üstünde stres yok. Kesin o etkili
4: kesinlikle
2: olmuştur.
4: Vardır.
2: Bir de
4: kesinlikle.
2: Amerika'da da tam tersine adamlar liderliği garantilediği için biraz böyle rolanti olabilir onlar açısından.
3: Ama arkadaşlar şunu unutmayalım. Belki de en stresli maç Amerika Birleşik Devletleri maçıydı bizim için. Neden? İki maç, gol yok, galibiyet yok.
2: Evet.
3: Yani en azından bir puan ya da bir golle Türkiye'ye dönme stresi, heyecanı, isteği vardı. Yani Arda'nın ilk golünden sonra baksanıza, hani sarılmak istedi diğer arkadaşları, itti onu, hadi hadi devam devam dedi yani.
2: Değil mi?
3: Bir birden sonra devam, bırakın kutlamayı şimdi dercesine hareketler yaptı. Çünkü bence en stresli maç buydu. Ya galibiyet ya bir golle dönmek istiyorlardı.
2: Ya şey açısından da güzel oldu. Şimdi o maça bilet alıp gidenler var, gurbetçiler var Amerika'da.
3: Evet.
2: Hani güzel bir galibiyet izlemek, futbol izlemek istediler. Bu tabii biraz böyle çok iddiasız olduğumuz son maça denk geldi. Maç sonunda Memleketim şarkısı çaldı. Yani en azından hani kötü başlayan ve kötü devam eden bir bizim için Dünya Kupası'nı bir şekilde ne diyelim,
3: yumuşattılar mı? Öyle,
2: bitirmiş
3: öyle
2: olduk. Ve bizim grupta bir de bir Paraguay gerçeği var değil mi Yalçın?
3: Evet, Paraguay, Avustralya berabere kaldılar. Paraguay da 4. sırada ama grupta şu anda 3. sırada. Şimdi ben araştırdım, son güncel olarak en iyi 3'üncüler sıralamasında Paraguay 4. sırada. Daha oynanmamış maçlar var ama biliyorsun ilk 8 takım gidecek ya.
2: Aha.
3: Belki şansı olabilir, bilemiyorum yani.
2: Biz ne yapacağız şimdi, hangi takım destekliyoruz arkadaşlar?
4: Bir şey soracağım.
3: Hangisi?
4: Avustralya İkinci oldu.
2: İkinci oldu.
4: Logosunda Dünya Kupası topu var, ondan olabilir mi?
3: Ondan değil mi? Ondan.
2: Kimi destekliyoruz?
3: Kimi
2: hadi
3: destekliyoruz?
2: Son kısımda onu söyleyelim.
3: Ben Paraguay.
2: Paraguay'cıyız bundan sonra.
3: Paraguay, aynen. Paraguay.
2: Marşını öğrenip pazartesi koşuyoruz ama arkadaşlar.
3: Kesinlikle.
2: Pekala. Görüşürüz.
3: Görüşmek üzere.

0: söylediğin son beyaz yalanı sormuştum. Arkadaşlarımla oturuyordum, başka kimse yoktu demiş. Şimdi bak, bu beyaz yalan değil. Bu demek ki sevgilin rahatsız olacağı birkaç kişiyle oturuyordun ve bu benim hoşuma gitmedi. Ben böyle şeyleri sevmiyorum. Bunlara beyaz yalan diyemem ben. Kızdırdınız beni. Hapit gidiyor. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Michiko ile başlayacağım. DJ Goya, ardından Addicted ve çok daha fazlası burada olacak. Hey Nobody'de gelen şarkılardan bir tanesi, sakın kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
7: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

baktım. Gerçekten Eminem'in Meta davasında yeşil ışık haberini gördüm. Şimdi biliyorsunuz WhatsApp müzik kütüphanesinde 200'den fazla şarkıyla ilgili davası vardı. Birazcık artık Eminem de

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
2: Maximum Hit Müzik.
3: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Saatler 19. Fallen Angel'la müziğin fenomenleriyle hadi devam edelim.

0: Update'te başla yazmaya Radyo Fenomen Instagram'dan. Umarım günün güzel geçiyordur. Dracula ile başlayacağım. Team Impala, Jenny ardından Chicky Bomb'dan Balan burada olacak. Radyo Fenomen'desin. Deniz Görkem'le Update devam ediyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Doğada ne varsa Zevra'da
3: da. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

sevgiline son söylediğin beyaz yalan neydi demiştim. Radyo Fenomen'den geliyor. Fotoğrafı ilk denemede çektim diye bir yalan söyledim. Yüzlerce kez çektik diyor. Yani mesela bu evet biraz beyaz yalan olabilir. Hani iyiyim, fotojeniyim yalanları ama bunu ciddi ilişkide yediremezsin.

Evinde söylediğin son beyaz yalan neydi demiştim. Birkaç tane daha okuyayım. Son bir tane daha alıp çıkıyorum demiş. Kaç tane ayakkabı alıyorsun acaba? Ayakkabı fotoğrafı atmış. Son bir tane daha derken bulunduk kamera ya ikinci ya da üçüncü ayakkabı. Eyvah eyvah. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler geliyor. The Silent Partner, I'm Learning, ayrındansa Zerp, Vaki Radyo'da olacak. Deniz Görkem Kaya mikrofon başında, son saatteyiz, devam.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran'da

0: Açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Dünya Kupası'nda I grubunda bu akşam saat 22'de Senegal ve Irak karşı karşıya gelecek. Yine I grubunda Norveç ve Fransa'da karşılaşacak. O karşılaşmada saat 22'de. Beşiktaş erkek basketbol takımı gelecek sezon ülkemizi Euroleague'de temsil edecek. Böylece dev organizasyondaki temsilcilerimizin sayısı 3'e çıktı. 17 yaş altı erkek milli takımının da mücadele edeceği FIBA 17 yaş altı basketbol Dünya Kupası yarın İstanbul'da başlayacak. Türkiye C grubunda Yeni Zelanda, Slovenya ve Porto Rico ile mücadele edecek.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Kardiye hediyesi koduyla toplam 400 TL indirim var. Getirme ücreti yok. Hediyeni sepete ekle, getir de 150 TL, getir büyükte 250 TL indirimi kaçırma. Getir,
2: bir mutluluk getir. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Çocuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ayrans diyorum.
5: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayrans
3: diyorum. Pronto, Pronto Tur.
6: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto, Pronto Tur.
1: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de değil.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

radyo fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.

Türkçe.

hafta sonuna hak ettiği gibi enerji dolu bir başlangıç yapma zamanı. Fenomen Club'in başlıyor. Ben DJ Kable'i stüdyodaki yerimi aldım. Bu gece özel sürprizlerim olacak. İlk kez duyacağın single'lar, enerji dolu bir set seni bekliyor. Kısacası...

0: Allah.
1: K-Billy, Super Sounds of House.